بو آشیتیه بو دوستانیه براتیه پشتگریه برا غینیم بسترین.

Üç adra babilalı danı serilatı, heybeti berkimala mervi ve sveki danı serilatı. Beli iros iros yalayı serilatı, müfrezeyi cendirmeyi tabre eskeri ve hilatı. Beli digerin li babilalı, suvari kovayı ve tersü, libana içi ve teşti takibatı. Ve ne vazit nakim, me berdiftin akışına babilalı, vazit kevim ber hayrı bir hayra. O akhalil kime sen

0: Radyo Wen.
1: Çocuksun sen. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu. Şu samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim, en az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için. Doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen, her ayrılıkta imdası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada, o kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire ve her mısrada esirgiyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum, çocuksun sen ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutuldum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm, paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun, bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum, unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşamüstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde. Ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusu. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen.

Went Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı wenkradyo.com web adresimizden ve Went Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

Radyo Wenk. Radyo Wenk. Şu tora geli hebuna insan giridan abnetev. Jibokulik en civake zarukken ruje.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No Wenge Wenge Schmo.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restorant. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: تزی اشکن اجوی خود یو ری پلن نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سکه قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکن برا تدوی کردش. خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0599-929-0566 یانزی آلو سو پانجا سو هیره.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bamit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk. Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Once upon a time, around the year 2003, there began a legend of bloody revenge.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kill Bill mevzunun tamamı. 4 saatlik bu versiyon Kill Bill 1 ve Kill Bill 2 filmlerini tek bir kesintisiz filmde birleştiriyor. Bu kült aksiyon filminin destansı versiyonu yıllarca arşivlerde yayınlanmadan kaldı ve şimdi ilk kez büyük ekranda gösterilecek.
4: Baby, you ain't kidding. That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
3: Aksiyon ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Quentin Tarantino yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Uma Thurman, David Carradine ve Lucy Liu var. İyi seyirler.
5: I've killed a hell of a lot of people to get to this point. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.
6: Cinevizyon.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Slavo kolav hejano, gandino, bajarino, dani sebe peşte xawe, le ser taşte, nav arabe, çe le ser karbi, çe nav bostan, le bajer bi anji gundan, dem demane jiya sebe heye. Veng radio etke mevane, mevane bername ya slavo kolav, ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqaso heviyen ve, bi enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya kwa, bi bername ya slavo kolav, derbas bikin.
3: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavu Gulav Despedike.
2: Slavu Gulav Hejano, Bendino, Başar.

Malik Hoşçalı Dalali Tisastıra ve Haskirin Dına Bakı Bostan'ı Gülistan'ı Civar Hivitkem Kumbaş Ben Hivitkem Jiyan Hertin Bedeli ve Bez Bavarım Yani herkes keyif kaşa Yani tüce Elahe Begri Haya Medini Derkevi El Nesibini Bandura Medini Sen Nesibini Jiheye Şuha Hivitkem Ku Hertin Va Keyif Kaş Ben Hertin Va Gelime Bruye Ki Ken Jiyan'ı Bike Yani Ken Dengdari Gelime Yarastı Ev Kena Kuteser Lev Velhasıl PM Jumera Atna Şandan Gohdarın Hece Koçları Delali Yazı PM ve Yeku Yek Bekhunim Nüvisan'da Merhaba Veng Radyo Ece Muşe Zalal Slavak Ce Erkheni O Hami Walet Re Sesseri Mısır Cavi Men Evala Zalal Emşi Ce Erkheni Re Slavak Ki Tayyip Düşünün Dınav Bahu Bostan'ı Gülistan'a PM Ekdun Atiye Şandan Nüvisan Diyar Roş Başke Ko Fifi Ve Khabatkarın Veng Radyo'ya az Mehmet Şah Tekiner'e Slav'ın Xoay'ı germece havali xoara düşünüm Dürüj'ın Xoş'ta Em hevdu bibinin Ve ise serimin ser Cavim min Peyem Eydin Adya Şandı Nivsen diye Rüj Başkek ve Jı Ahmet'i Jiyan az Dredeme Dçim Lihye Jibuku az Teguh Darbikim Ve şevaki Züderketme Ve ise serimin ser Cavim min Züderketin Gela gela ki Xoş'ta Çıma Xoş'ta Jibarku Enerjiyi Detemirov Helbet Heger Muro Veng Radyo 24 saat gohda bir kez. Heger Veng Radyo gohda neken kime ki çeliti zahmet ha. Eri. Malı ve ava. Am keyif kaşın kuhun seri sabi me gohda artıken gohda arin heja. Hun her heben. Peyem ekden atıya şandırım sen diye. Roj baş keko can roja daykan jibu. Daykan piroz be. Am ten deste hamu daykan. Ve ise seri min eştim deste hamu daykan. Taybe dayken. Kahraman, Peyam Edinci Atiye Şandın İnsan Diyar Roj Bay Slav Gülaz Nebi Kandemir Sıtran Adırızı de Bila Jüvere o Jüvere Hun her bijin Biminin de Khoşiye de Vay sesleri min ser Çavi min Keke Nebi Tu her Hebi Ece Goştari Delali, PM'din şahatına şandın. Le, em her sıranı ki gudar bükken em bedgerin sarıya o baran şaşnabim. Yar gülle, yar gülizar, tübüy gül ezbum, lalazar. Vay vay, keremken gudar bükken.

0: Reklamlar. Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda vaye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücü ile başarıya.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Tu jidi karidi jiyana khoda rupelek nuveki. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناونده شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji, alo, sedu penci yüse.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
2: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیانه روشنه ده ویشواره گلکی پیویس به ده bambilet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینه

0: او چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن او بشار ببن او اف مالپر بزمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت دده جبو اگاهین زده تر مالپرا bambilet.com.tr زیارت بکن
1: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Dısıfreye'de çen çandıkarın bencem hev, Le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve khoşbikin. Bikin. Restorana zeytune. Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20 Restorana Zeytuni Serpihati Yeke
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi altı, Diyarbakır.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
8: Tizi eşkena cüya kudu yevri pala nevakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavü kerdiş. Xuvirra meke, biyev destek arraşt u profesyoneli yevna rayir mümkünü. مرکز پرورده و شهرمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تا خشیت لیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یانزی آلو 350 سوهیری.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: What matters in Russia is your proximity to power.
1: Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kremlin'in büyücüsü. Rusya, 1990'ların başı. Sovyet sonrası kaosun ortasında parlak genç bir adam olan Vadim Baranov kendi yolunu çizer. Önce bir sanatçı, sonra bir reality show yapımcısı olan Baranov, yükselen bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in danışmanı olur. Gücün kalbinde yer alan Baranov, gerçekle yalan, inançla manipülasyon arasındaki sınırları belirsizleştirerek yeni Rusya'yı şekillendirir. Onu bu tehlikeli oyundan uzaklaştıran tek şey, kontrolü dışında olan çekicik senadır. Yıllar sonra sessizliğe gömüldükten ve gizemle örtüldükten sonra Baranov nihayet açılır ve inşasına yardımcı olduğu rejimin karanlık sırlarını ortaya çıkarır. It's a different brand, a politician.
0: Vladimir Putin. What interests me is power.
3: You're using your black magic in the service of power?
2: Gerilim türündeki filmin yönetmenini Oliver Esayas yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Paul Dano, Jude Law ve Alyssa Vikander var. İyi seyirler.
0: I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war.
1: Cinevizyon.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk. Reklamlar. Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Can Ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: reklamlar. Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş

0: fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze, ızgarada ustalık...

0: Hazırlıkta tazelik, saç tava, kavurma, kuzu incik, her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restorant, Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant, sadece yemek değil, bir deneyim.
1: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücü ile başarıya.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing'e şimao.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 2008'de açıkladığı Tehlike Altındaki Diller Atlası'na göre Türkiye'de yok olmuş ya da yok olma tehlikesi altında 18 dil ve lehçe bulunuyor. Kürtçenin Kırmançki lehçesi de bu listede yer alıyor. Kürtçe çalışma yürüten dernek ve kurumlar ile bazı üniversitelerde kimi atölyeler düzenlense de Kırmançki'nin içinde bulunduğu tablo halen kaygı verici. Dil bilimciler başta olmak üzere bu konuda çalışma yürüten dernek ve kurumların tümüne göre Kırmançki'nin geleceği eğitim dili olmasına bağlı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edildi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat, barış ve demokratik toplum sürecinin barışa ulaşması gerektiğini belirterek kalıcı bir barış için halklar arası eşitliğe vurgu yaptı. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 2017 yılında Dersim'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Onur Sefer dosyasını meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yanıtlanması istemiyle verilen soru önergesinde olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen etkin bir soruşturma yürütülmediği ve cinayet şüphelerine rağmen dosyanın sürüncemede bırakıldığı vurgulandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bağır Şenliği sonrası hedef gösterilerek gözaltına alınan ODTÜ'lü öğrencilerin ikisi tutuklandı. Süper Lig'e yükselen Ahmetspor, Nevroz Park'ta kupa kaldırma töreni düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. Yüz binlerce taraftarın katıldığı kutlamada 7'den 70'e herkes Ahmetspor renklerine büründü. Törende konuşan Ahmetspor Kulüp Başkanı Nahit Eren, "Büyük bir şey başardık, büyük kazandık, hep birlikte kazandık, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla inancımızı yitirmedik, size güvendik, bizi asla yalnız bırakmadınız, zorlanmadık mı? Saldırılara uğramadık mı, ötekileştirilmedik mi? Evet, ama asla Ahmetspor kimliğinden taviz vermedik. Deplasmanlarda bu meydandaki coşkuyu temsil ettik. Bu coşku Ahmet'e bir güzellik katacak. Ahmetspor'un dili de, kimliği de barıştan, kardeşlikten, özgürlükten, eşitlikten yanadır. Birlikte başardık, büyük kazandık," dedi. Şırnak Cizre ilçesinde Statia Kürdi Pervardehia bu Kürdi şiarıyla 4 oturumdan oluşan Botan Kürt Dili Çalıştayı'nda Kürtçe'ye sahip çıkma çağrısı yapıldı. Adana'da 1,5 yaşındaki çocuğunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne D.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Mersin'de evden eve nakliyat sektöründe güvencesiz koşullarda çalışan işçiler, yevmiye ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle işverenle yaptıkları toplantıdan sonuç çıkmaması üzerine süresiz iş bırakma grevine gitme kararı aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde 56.17 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi. Nevşehir'de hasta yakını, kardeşlerin bıçaklı kavgası arasında kalan 112 acil ekibi balkona kilitlenerek mahsur kaldı. Operasyonla kurtarılan sağlıkçılar ve saldırıya uğrayan gazeteciler şüphelilerden şikayetçi oldu. İzmir'deki Dersimliler geneleksel piknik buluşmasının 29.sunda bir araya geldi. Doğaya yönelik saldırılara ve asimilasyon politikalarına dikkat çekilen etkinlikte birlikte mücadele çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD'nin barış teklifine verdiği yanıtı kesinlikle kabul edilemez olarak değerlendirdi. Trump, İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum, beğenmedim, kesinlikle kabul edilemez, bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ifadelerini kullandı.
İran'da bir süredir tutuklu olan 2023 Nobel Barış Ödülü sahibi Nergiz Muhammedi, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine tedavi amacıyla kefaletle serbest bırakıldı. ABD ve İran arasında yapılan müzakere görüşmelerine değinen insan hakları aktivisti Ayla Sarabi, idamın kaldırılmasının müzakerelerin temel şartı olması gerektiğini belirtti. İsrail'in 10 gün alıkonulduktan sonra serbest bıraktığı küresel Smut filosu aktivisti Seyf Ebu Kişk, Barcelona'ya ulaştı. Suriye'nin başkenti Şam'da boş bir otobüste meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana doğrulanan ve şüphelenilen kızamık vakaları nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 409'a yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı. İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Abona Limanı'na demirleyen hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı Hondius gemisindeki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı. Liman girişine demir atan gemideki 23 ulustan yaklaşık 150 kadar yolcu ve mürettebatın tahliye işlemleri devam ediyor. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 20 derece, Mardin 24 derece, Van 18 derece, Urfa 29 derece, Muş 21 derece, Şırnak 24 derece, Batman 28 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 18 derece, Siirt 26 derece, Adıyaman 27 derece. Döviz kurları: Dolar 45.37, Euro 53.37, gram altın 6.803 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: سفره ده چند چند کارن بینجم هف؟ لی رستوران زیتونه برسوامه آماده یه. جه ارمنیان حتا رومان، جه سوریانیان حتا لبنانه. ست جوره این مزه یان. گوشت براشتی ده هستاتی، ده ماسیان ده تزبون. ده هر پاری اک ده چیروکک جدا. جه اکی تایبت کو، هونه به مالبات آخوره به آرامی تحماده و خوخوش بکن. رستوران زیتونه ویلاین دیجله کنت تلفن 0553-968-2120 رستوران زیتونه سرپی هاتی یکه.
1: شهرین قلبینده یپیانی بیر لذت نقطه‌سی ماجور بیسترو کافه. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا حس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوویر را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0539-929-0566 یانزی آلو سو پانجا سوهیری.
5: تزگل مارکتلرده 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
7: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیانه روشنه ده ویشواره گله کی پیویس به ده bambilet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین یین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مالپر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده جبو آگاهیین زیده تر مالپرا bambilet.com.tr زیارت بکن
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
9: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 2008'de açıkladığı Tehlike Altındaki Diller Atlası'na göre Türkiye'de yok olmuş ya da yok olma tehlikesi altında 18 dil ve lehçe bulunuyor. Kürtçenin Kırmançki lehçesi de bu listede yer alıyor. Kürtçe çalışma yürüten dernek ve kurumlar ile bazı üniversitelerde kimi atölyeler düzenlense de Kırmançki'nin içinde bulunduğu tablo halen kaygı verici. Dil bilimciler başta olmak üzere bu konuda çalışma yürüten dernek ve kurumlar tümüne göre Kırmançki'nin geleceği eğitim dili olmasına bağlı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edildi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat, barış ve demokratik toplum sürecinin barışa ulaşması gerektiğini belirterek kalıcı bir barış için halklar arası eşitliğe vurgu yaptı. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 2017 yılında Dersim'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Onur Sefer dosyasını meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yanıtlanması istemiyle verilen soru önergesinde olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen etkin bir soruşturma yürütülmediği ve cinayet şüphelerine rağmen dosyanın sürüncemede bırakıldığı vurgulandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bağır Şenliği sonrası hedef gösterilerek gözaltına alınan ODTÜ'lü öğrencilerin ikisi tutuklandı. Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor, Nevroz Park'ta kupa kaldırma töreni düzenleyerek şampiyonluğunu kutladı. Yüz binlerce taraftarın katıldığı kutlamada 7'den 70'e herkes Ahmet Spor renklerine büründü. Törende konuşan Ahmet Spor Kulüp Başkanı Nahit Eren, "Büyük bir şey başardık, büyük kazandık, hep birlikte kazandık, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla inancımızı yitirmedik, size güvendik, bizi asla yalnız bırakmadınız, zorlanmadık mı? Saldırılara uğramadık mı, ötekileştirilmedik mi? Evet, ama asla Ahmet Spor kimliğinden taviz vermedik. Deplasmanlarda bu meydandaki coşkuyu temsil ettik. Bu coşku Ahmet'e bir güzellik katacak. Ahmet Spor'un dili de, kimliği de barıştan, kardeşlikten, özgürlükten, eşitlikten yanadır. Birlikte başardık, büyük kazandık," dedi. Şırnak Cizre ilçesinde Statia Kürdi Pervardehia bu Kürdi şiarıyla 4 oturumdan oluşan Botan Kürt Dili Çalıştayı'nda Kürtçe'ye sahip çıkma çağrısı yapıldı. Adana'da 1,5 yaşındaki çocuğunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne D.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Mersin'de evden eve nakliyat sektöründe güvencesiz koşullarda çalışan işçiler, yevmiye ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle işverenle yaptıkları toplantıdan sonuç çıkmaması üzerine süresiz iş bırakma grevine gitme kararı aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde 56.17 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi. Nevşehir'de hasta yakını, kardeşlerin bıçaklı kavgası arasında kalan 112 acil ekibi balkona kilitlenerek mahsur kaldı. Operasyonla kurtarılan sağlıkçılar ve saldırıya uğrayan gazeteciler şüphelilerden şikayetçi oldu. İzmir'deki Dersimliler geneleksel piknik buluşmasının 29.sunda bir araya geldi. Doğaya yönelik saldırılara ve asimilasyon politikalarına dikkat çekilen etkinlikte birlikte mücadele çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD'nin barış teklifine verdiği yanıtı kesinlikle kabul edilemez olarak değerlendirdi. Trump, İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum, beğenmedim, kesinlikle kabul edilemez, bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ifadelerini kullandı.
İran'da bir süredir tutuklu olan 2023 Nobel Barış Ödülü sahibi Nergiz Muhammed'i sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine tedavi amacıyla kefaletle serbest bırakıldı. ABD ve İran arasında yapılan müzakere görüşmelerine değinen insan hakları aktivisti Ayla Sarabi, idamın kaldırılmasının müzakerelerin temel şartı olması gerektiğini belirtti. İsrail'in 10 gün alıkonulduktan sonra serbest bıraktığı küresel sümüt filosu aktivisti Seyf Ebu Kişk, Barcelona'ya ulaştı. Suriye'nin başkenti Şam'da boş bir otobüste meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana doğrulanan ve şüphelenilen kızamık vakaları nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 409'a yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı. İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Abona Limanı'na demirleyen hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı Hondius gemisindeki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı. Liman girişine demir atan gemideki 23 ulustan yaklaşık 150 kadar yolcu ve mürettebatın tahliye işlemleri devam ediyor. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 20 derece, Mardin 24 derece, Van 18 derece, Urfa 29 derece, Muş 21 derece, Şırnak 24 derece, Batman 28 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 18 derece, Siirt 26 derece, Adıyaman 27 derece. Döviz kurları: Dolar 45.37, Euro 53.37, gram altın 6.803 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: لباجاری دیروکی لامده، اونج بر رویتی خارنی تنه و خاندن. جانو جیگر اجاق باشه لبند دوایه. لجانو جیگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخی و کذب آب برخی آ تزه بخوین. هر وها مدس به چکن آل لحمجون کیده و کنفه جیکر. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان. جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و خزانن جبو آمده.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
6: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Canı ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
8: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
9: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
8: Geliyor. Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
10: Dünya artık bana ait.
11: Biz diz çökmeyiz.
12: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
13: Gidelim.
9: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
7: Gösteri zamanı. Buraya gel.
11: Cinevizyon.
0: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş

0: 5 16 Anji Alo 153
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: www.bumble.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیان روشنه ده و جواره گلکی پیویس به ده bumble.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده شبو آگاهیین زیده تر مال پرا bumble.com.tr زیارت بکن
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Gösteri de Lali, K de Beno, Kuchan de Beno, Sukan de, Yanzi Parkan de, Araban de, Hemzi Bazaran de, Ça Beno, Wabibo. بزوانی خو کالی بکه، بزوانی خو هونام ببینه، بزوانی خو بنوسه، بزوانی خو بوانه، زوانی ما هرچی ماو.

0: دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان ما
1: A liberdade tem um preço.
2: Sorry.
1: Freedom has a price.
3: Ben sizi yapamıyorsun. Ama Yasemin ne deniyorsun?
2: Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
4: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi.
5: Abartma, o kadının benim için hiçbir önemi yok.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Portekiz Aşkı. Kurumsal itibar yönetimi alanında çalışan Yasemin, nişan gecesinde hayatını alt üst eden bir gerçekle yüzleşir. Uzun süredir birlikte olduğu Yaman tarafından aldatılmıştır. Bu sarsıcı olayın ardından dışarıdan kusursuz görünen ama içi boşalan hayatını geride bırakmaya karar verir. Yaman'ın takıntılı takibinden kaçarken düşünmeden Lizbon'a giden bir uçağa biner. Ancak yolculuk beklediği gibi gitmez. Valizi ve parasını kaybeden Yasemin, Portekiz'in küçük bir sahil kasabasına mahsur kalır. Arkadaşı Gönül'ün yardımıyla eski bir taş eve yerleşir. Fakat evi Joyce adında bir adamla paylaşmak zorunda kalması işleri iyice karmaşıklaştırır. İstanbul'daki kontrolcü ve mükemmelliyetçi düzenden kopan Yasemin, Joyce'la kurduğu bu beklenmedik ortaklık sayesinde hem geçmişin yaralarıyla yüzleşir hem de kaybettiği özgüveni yeniden inşa etmeye başlar. Bu yolculuk onun için yalnızca bir kaçış değil, kendini yeniden bulduğu bir dönüşüm hikayesine dönüşür.
4: Yasemin, ben çok pişmanım.
7: I'd like to be friends.
4: I don't need a friend.
7: Biz denize açılmalıyız. Some of us don't realize how lucky we are.
8: To sisterhood.
7: To sisterhood.
6: Komedi ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini İsmail Şahin yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Cansu Dere, Diaga Morgado ve İsmail Demirci var. İyi seyirler.
9: Cinevizyon.

Suci Supuriyasiya Sitene Tavan Barkır'ın Bespeaker, Merdan Yanarza, Necati Özkan, U Ekrem İmamoğlu, Bütçapı Kankat'ın Hündüre Dadgehe. La Ahmedi Tekidari Meşa Şazde Gulane ya bi duruşuma Gavek Jibo Aşitiye Dafyani Hattayin de Dafyaniye de Banga Avetina Gavin

0: Beria partiye hatubu vekerinde dadgehe serledan vetker. Dınavbera şarideriye bajarimizin AAMD u komele forma rehistinin cüvanande protokolek hefkariye hatı imzakırın. Hefşaredar serra bucak de merasima imzakırın ede ahıvi u heviye hu ani zaman ku evgav dıkade de jubu hurtkırına tekiliyin rast rast bebe sedama hevdanek hevbeş. Baroya Jole Merge Tekildar Emayina Ligeveri Tekiyabu Ubu Sedema Birindariya Zaruk Eke Dakhyanida. Baroye Banga Pakışkırına Mayin Ankır Uxes Derheqe Berpirsiyarande Lepirsin Bedesbekir. Velatiyeki Suriye'yi yeku linavçaya Eyyubiye ya Rıhaye Dujin ku yek juan polis bu ju otomobil eke ku ket kanala avdani rizgar kır lina hoşhane ya ku bi birindari hatu burra kırın jiyana hoş desta. Le elihe treni revuyan li zilameke 64 sali da u birindar bu. Pişti derman kırına despeke ya li ciye büyeri ji aliyet mentendürstiye ve zilame birindar bu ambulans era kırın na hoşgane aperverde u le koline ya elihe. Derbare büyeri de li pirsin hat despekir. Hatra gihandın ku hizmen girtiyen adli yen kuçuna girtigaha girti ya tipate ya bafrayı serdana van kırına rast dile gerina tazihatine. Koma çaremin a koçberin Afrin'e sibaha ini di çerçeve revitiyen vegeri yen rehistin kride li bajare haseke kombun u jivir berbe Afrin'e ve ketenre. Hazar malbat bun du beş u beşa avul anku koma çaremin evara roja şemiye gihişt Afrin'e. Le beşa duyem anku koma pencemin yaku duh seri sibej kamuşluye katibure dühni ve şeve gihişt vare hı Afrin'e. Berdevka Wezareta Derve ya İranî İsmail Bekayî got Ali Amerîkî hincî li ser daxwazên bêmentiq ên ku rejîma Îsraîlê pêşkeş dike de israr dike û got dema ku em neçar bimînin şer bikin em ê şer bikin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
5: Le bajare diruki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گذبا برخه آ تزه بخوین. هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر. جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان. جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و خاصانن جبو آمده.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restorant'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restorant. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
4: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
5: Sıfraya de çent çandıkarın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
6: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev.
3: Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Wendt.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli 12. yargı paketi ile özel yasa arasında bir bağlantı bulunmadığını belirterek özel yasaya dair beklentimiz sürüyor, bayramdan sonra denmişti, diğer bayrama neredeyse 2 haftadan az zaman kaldı dedi. Temelli, Adalet Bakanlığı'nın 12. yargı paketinin Ekim'e kaldığını açıkladığını belirterek toplumun artık tahammülünün kalmadığını söyledi. Temelli, insanlar bir an önce bu tükenmiş olan adalet meselesine, özellikle infaz kanunu, terörle mücadele kanununda yapılacak olan değişikliklerle bir çare bulunmasını istiyorlar dedi. Demokratik Birlik İnisiyatifi kuruluşunun birinci yıl dönümüne dair yaptığı açıklamada herkesin birlik çatısı altında yer alması gerektiğini belirtti. Sonar Araştırma Şirketi Nisan ayında gerçekleştirdiği son seçim anketi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Anket sonuçlarına göre AKP %32.3 oy oranı ile birinci parti konumunu korurken CHP %31.4 ile iktidar partisini çok yakından takip ediyor. Araştırmada üçüncü sırayı %9.9 oy oranı ile DEM Parti alırken Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin oy oranı %7.2 olarak ölçüldü. Bir dönem anahtar parti konumunda olan İYİ Parti ise %6.1 oy oranıyla 5. sırada yer aldı. Zafer Partisi ile yeni kurulan anahtar partinin %3.3 ile aynı oy oranına sahip olması anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu. Yeniden Refah Partisi %2.7 ile düşüş eğilimini sürdürürken Büyük Birlik Partisi %1.5, Türkiye İşçi Partisi ise %1.2 oranında destek buldu. Diğer partilerin toplam oy oranı ise %1.2 olarak kayıtlara geçti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal, MK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi dedi. Köksal ise bu gelişimlerin ardından CHP'den istifa etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiası gündem olmuştu. Almanya'dan gelen parlamenter ve sendikacılardan oluşan heyet, tutuklu bulunan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile dayanışmak amacıyla sendikanın genel merkezini ziyaret etti. Sendika temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunan heyet, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Ziyaretlerde yarın Antep Adliyesi 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi saat 10.15'te çok sayıda sendikanın katılımıyla adliye önünde basın açıklaması da yapılacağı belirtildi. Türkiye'de en çok kullanılan isimler açıklandı. Verilere göre erkeklerde Mehmet, kadınlarda Fatma, soyadlarında ise Yılmaz ilk sıralardaki yerini korudu. Çağdaş Hukukçular Derneği 103 gündür açlık grevinde olan Tuğçe Nur Özbay'ın yasal haklarının gasp edildiğini belirterek cezaevi idaresine keyfi uygulamalarına son verme çağrısı yaptı. Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 198 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Batman, Diyarbakır Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Esra Ersoy adındaki kadın yaşamını yitirdi. Hakkari Yüksekova'da kesici aletle ağır yaralanan psikolog Yusuf Duman'ın durumuna ilişkin yapılan açıklamada, tedavisinin sürdüğü belirtilerek sosyal risk haritası projesinde çalışanların güvenliğinin dikkate alınmadığı aktarıldı. Mardin'in Derik ilçesinde evin avlusunda geri manevra yapan aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Muğla Milas'taki Akbalen Ormanı çevresinde bulunan tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için 42 gündür tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 7 Haziran 2024'te Sedef Güler'in katledilmesine ilişkin görülen karar duruşmasında fail Yavuz Güngör'e ağırlaştırılmış müebbet Fırat Baykara'ya 18 yıl hapis cezası verildi. Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren kazası ile ilgili davanın duruşması bilirkişi raporunun hazırlanmaması nedeniyle 15 Eylül'e ertelendi. Sivas'ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan 60 yaşındaki İlhan Cevahir, Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan Cevahir'in yaklaşık 10 gün önce vücudunda kene tutunduğu öğrenildi. Bursa'nın Ninifer ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uludağ Çetin'i katleden Atilla Çetin'e müebbet hapis cezası veren mahkeme daha sonra haksız tahrik indirimiyle cezayı 23 yıla düşürdü. Çorum'da hastaneden çeşitli malzemeleri dışarı çıkardıkları iddia edilen 7 çalışan hırsızlık ve dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Handius yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı 2 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek için ABD'nin kara harekatına hazır olduğunu iddia etti. Gerilimin tırmandığı süreçte Netanyahu, 3.8 milyar dolarlık ABD yatırımını durdurmayı ve yeni bir ortaklık modeline geçmeyi teklif ederken, ABD kamuoyunda İsrail'e olan destek tarihi zirveye geriledi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş

0: fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli 12. yargı paketi ile özel yasa arasında bir bağlantı bulunmadığını belirterek özel yasaya dair beklentimiz sürüyor, bayramdan sonra denmişti, diğer bayrama neredeyse 2 haftadan az zaman kaldı dedi. Temelli, Adalet Bakanlığı'nın 12. yargı paketinin Ekim'e kaldığını açıkladığını belirterek toplumun artık tahammülünün kalmadığını söyledi. Temelli, insanlar bir an önce bu tükenmiş olan adalet meselesine, özellikle infaz kanunu, terörle mücadele kanununda yapılacak olan değişikliklerle bir çare bulunmasını istiyorlar dedi. Demokratik Birlik İnisiyatifi kuruluşunun birinci yıl dönümüne dair yaptığı açıklamada herkesin birlik çatısı altında yer alması gerektiğini belirtti. Sonar Araştırma Şirketi Nisan ayında gerçekleştirdiği son seçim anketi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Anket sonuçlarına göre AKP %32.3 oy oranı ile birinci parti konumunu korurken CHP %31.4 ile iktidar partisini çok yakından takip ediyor. Araştırmada 3. sırayı %9.9 oy oranı ile DEM Parti alırken Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin oy oranı %7.2 olarak ölçüldü. Bir dönem anahtar parti konumunda olan İYİ Parti ise %6.1 oy oranıyla 5. sırada yer aldı. Zafer Partisi ile yeni kurulan anahtar partinin %3.3 ile aynı oy oranına sahip olması anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu. Yeniden Refah Partisi %2.7 ile düşüş eğilimini sürdürürken Büyük Birlik Partisi %1.5, Türkiye İşçi Partisi ise %1.2 oranında destek buldu. Diğer partilerin toplam oy oranı ise %1.2 olarak kayıtlara geçti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal, MK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi dedi. Köksal ise bu gelişimlerin ardından CHP'den istifa etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiası gündem olmuştu. Almanya'dan gelen parlamenter ve sendikacılardan oluşan heyet, tutuklu bulunan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile dayanışmak amacıyla sendikanın genel merkezini ziyaret etti. Sendika temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunan heyet, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Ziyaretlerde yarın Antep Adliyesi 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi saat 10.15'te çok sayıda sendikanın katılımıyla adli önünde basın açıklaması da yapılacağı belirtildi. Türkiye'de en çok kullanılan isimler açıklandı. Verilere göre erkeklerde Mehmet, kadınlarda Fatma, soyadlarında ise Yılmaz ilk sıralardaki yerini korudu. Çağdaş Hukukçular Derneği 103 gündür açlık grevinde olan Tuğçe Nur Özbay'ın yasal haklarının gasp edildiğini belirterek cezaevi idaresine keyfi uygulamalarına son verme çağrısı yaptı. Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 198 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Batman, Diyarbakır Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Esra Ersoy adındaki kadın yaşamını yitirdi. Hakkari Yüksekova'da kesici aletle ağır yaralanan psikolog Yusuf Duman'ın durumuna ilişkin yapılan açıklamada, tedavisinin sürdüğü belirtilerek sosyal risk haritası projesinde çalışanların güvenliğinin dikkate alınmadığı aktarıldı. Mardin'in Derik ilçesinde evin avlusunda geri manevra yapan aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Muğla Milas'taki Akbalen Ormanı çevresinde bulunan tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için 42 gündür tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 7 Haziran 2024'te Sedef Güler'in katledilmesine ilişkin görülen karar duruşmasında fail Yavuz Güngör'e ağırlaştırılmış müebbet Fırat Baykara'ya 18 yıl hapis cezası verildi. Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren kazası ile ilgili davanın duruşması bilirkişi raporunun hazırlanmaması nedeniyle 15 Eylül'e ertelendi. Sivas'ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan 60 yaşındaki İlhan Cevahir, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan Cevahir'in yaklaşık 10 gün önce vücudunda kene tutunduğu öğrenildi. Bursa'nın Ninifer ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uludağ Çetin'i katleden Atilla Çetin'e müebbet hapis cezası veren mahkeme daha sonra haksız tahrik indirimiyle cezayı 23 yıla düşürdü. Çorum'da hastaneden çeşitli malzemeleri dışarı çıkardıkları iddia edilen 7 çalışan hırsızlık ve dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Handius yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı 2 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek için ABD'nin kara harekatına hazır olduğunu iddia etti. Gerilimin tırmandığı süreçte Netanyahu, 3.8 milyar dolarlık ABD yatırımını durdurmayı ve yeni bir ortaklık modeline geçmeyi teklif ederken, ABD kamuoyunda İsrail'e olan destek tarihi zirveye geriledi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
2: Fighting is the point. It's the best show in town.
3: What happened to your face?
0: I walked into a door.
3: How many times?
4: Cinevision.
5: Radio Wave. Radio Wave.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bir çekirin al lahmacun ki de o künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamah deve gazanın. Jibo amedi.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
4: Di sıfreye de çent çandı karın bencem hev, li restorana zeytuni bersivame amadeye, ji Ermeniyan hata Ruman, ji Süryaniyan hata Lübnani, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, di masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku hune bi malbata khore ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana Zeytuni, Vilayen Dicle kenti, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, serpihati yeke.
5: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکیی زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0509 929 05 66 یان زی آلو سو پانجا سو هیره.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: www.bambilet.com.tr ویمار پریج بین نکن دشیان روشنه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنه رو کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مار پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
4: Reklamları dinlediniz.
1: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Radyo Veng.

Sen yedin fincana gözlerini serdatine de beke fincana zerreline ve ara aramış tanecim Rabli canebine ve perişana kızam

0: تو جی دکاری دی جیان آخوه در رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 آنجی آلو 153
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.

0: %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Evin o evin daran ne kuşun? İnku dibin sedama kuştena ki çocuğunin me Hember wonder bir kevin Namus azadiye Namus hodi derketine mruvahiye Namus hember derketine mjifroşiye İdibla kuştin çe nebin Namus

0: aşkları.
1: Vent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

abim de yaralı. Yürüyor yanımda, hiç konuşmadan. Eve yakın bir yere geldik, tam azıcık çıkacağız yukarı. Sonra kayboldu, bilmiyorum abi. Herhalde düştü öldü, ben de anlamadım. Yalnız yaralı olduğunu biliyorum. Kan kokuyor yavrum, hala o koku gitmedi benim şeyimden. Çok kötü bir koku.

0: Oh, ach. Hay vay zaman hay.
1: Yok. Kemikleri ne oldu? Kemiklerini bir mezara koyup da gidip ziyaret edemedim. Toprak oldu. Abim de toprak oldu yavrum. Allah kimse de var. Neredesin?
2: Radyo Veng.

ليه يا بدل ليه يا

Dışarıda kar, odamız ılık. Gözlerim ılık ılık damlarken boş kadere anlattın bana ağzı sarımsak kokan bir oğlanla yattığını.

Kıskandım Gogen'i Tahiti'lim. Terlemiş vücudumu silerken cüzdan mikrobunu ve yaktığı kulübesini. Saçların bağlamıştı ellerimi muz kokulu. Güneşi doğurmuştuk ölücüsü. Martı çığlıklarıyla bir sahil kayalığında nefesin vücudu.

kahrettim her şeye o gün. Babanın şarap çanağına, doğan güneşe, Gogen'e, kadere, sana ve bana ve bir de gittiğin arabanın tekerine.

Evet. Ne diyordum arkadaş? Diyordum ki, ben bu zıkkımı içmek için içerim. Ama içerken düşünmem neden içiyorum diye. Daha sonra yaparım hayat felsefesini. Sırayla olurum Fatih, Selim, Kanuni. Bazen kadın hamamında tellak. Bazen Christoph Kolomb. Napolyonken düşünürüm Elbe'de geçen günleri. Timurken Beyazıt'ı yenişimi. Bir kere Aristo'nun hocası olmuştum. Ona verdiğim dersle gurur duymuştum.

Bazen Jeanne d'Arc'ı kurtarmak için çalışan bir kahraman, bazen odununu ateşleyen bir cellat olurum. Eğer daha da içersem, Shakespeare halt etmiş derim karşımda. Salyalı dudaklarımdan yayık sesimi dinler de, işte Mozart'ın aradığı melodu diye gülerim. Enayiymiş be Platon, bir içsin de görsün ne felsefesi varmış bu alemin. Anlasın geçmişi kınalı dünyanın kaç bucak olduğunu.

Islak kaldırımlarda yürürken acırım önde yalpa vuran sarhoşun zavallı halini. Ukalalık işte derim, neme lazım senin. Kendine bak, sen de bir serserisin, bir sarhoş. Ve yavaş yavaş kaybolur acı kahkahalarım izbe sokaklarda. Yavaş yavaş kaybolur.

Pêche-nous, balai.

من بعد بول براوي بشتا خوا دابو تاوي چتاوه كندش واره

Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı. Ve dağlara sevdalanırdık karabasan gecelerin sabahlarında. Dilenmek kalırdı Kürt'e. Yaşamanın bir başka adı direnmekti.